Yakıyor bağrımdaki ateş. Sensiz kanıyor kalbim. Olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız.

Kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz.